babam bana o. İma çalak. Almayın bana o. Uç gibi çalak. Ne konu ki? Nem szeretek.